Jörg Widmann'ın 2014 tarihli Babil Süitini bestecinin yönettiği Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 12 Aralık 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız diğer eser Robert Schumann'ın Opus 61 Do Majör 2. Senfonisi.

Robert Schumann'ın 2. senfonisini Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası'nın 12 Aralık 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız yine Robert Schumann'a ait eserlerle devam ediyor. İlk olarak bestecinin Opus 63 Re minör 1 numaralı piyanolu triosunu dinliyoruz.

Robert Schumann'ın Opus 63 Re minör 1 numaralı piyanolu triosunu Atos Trio seslendirdi. Robert Schumann'ın obua ve piyano için kaleme aldığı tek eser olan 1849 tarihli 3 Romans serisinden ilk parça var sırada.

Robert Schumann'ın 3 romans serisinden ilk parçayı obua sanatçısı Eva Staino ve piyanoda Galya Kolarova'dan dinledik. Programımızın bu bölümü yine Robert Schumann'ın solo piyano için Opus 111 Fantezi Parçalar albümünde yer alan ikinci eserle sona eriyor.

Robert Schumann'ın 1851 yılında kaleme aldığı Opus 111 Fantezi Parçalar albümünde yer alan ikinci eseri piyanist Diana Kettler yorumladı. Yöre Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Niccolo Paganini'nin keman ve gitar için Aşk Düeti adlı eserini ve Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Delilah operasından Mon Cœur Sûr başlıklı ünlü soprano aryasını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Macar müzikolog, dil bilimci ve besteci Zoltán Kodály'ın org eşlikli koro için kaleme aldığı kısa missa anlamına gelen Missa Brevis adlı eseriyle başlıyoruz. Org'da István Ella'nın eşlik ettiği solistler ve Aurel Tillay yönetimindeki Pexi Oda Korosu seslendiriyor.

Zoltán Kodály'ın Missa Brevis adlı eserini solistler ve Pexi Oda Korosu'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın solo cello repertuarının en gözde eserlerinden biri olan Do Majör 3 numaralı solo cello süitiyle devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın Do majör 3 numaralı solo cello süitini Guy Fouquet yorumladı. Ralph Vaughan Williams'ın 16. yüzyılın sonlarına ait kaynaklarda geçen Greensleeves adlı anonim ezgi üzerine orkestra için kaleme aldığı fantezi var sırada.

Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası, Ralph Vaughan Williams'ın Greensleeves üzerine fantezi başlıklı eserini seslendirdi. 19. yüzyıl bestecilerinden Sigismund Thalberg'in Evim, Güzel Evim adlı geleneksel İngiliz ezgisi üzerine solo piyano için varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

19. yüzyılın ünlü piyanistlerinden Sigismund Thalberg'in Evim Güzel Evim adlı geleneksel İngiliz ezgisi üzerine varyasyonlarını piyanist Dennis Hanning seslendirdi. Geç barok dönem bestecisi Albertus Groeneman'ın Mi minör flüt sonatı var sırada. Solist Jet Vance.

Geç barok dönemden Albertus Groenemann'ın Mi minör flüt sonatını flütte Jet Wentz, cello'da Balázs Mate ve klavsende Marcello Busi'den dinledik. Franz Schubert'in 1823 yılında ilk kez sahnelenen Rosamunde başlıklı oyun müziğinin uvertürüyle devam ediyoruz.

Heinz Holliger yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası, Franz Schubert'in Rosamunde başlıklı 1823 tarihli oyun müziğinin uvertürünü seslendirdi. Döneminin en ünlü keman virtüözü olan Niccolo Paganini'nin keman ve gitar için kaleme aldığı Aşk düeti var sırada.

Kemancı Thomas Lorenz ve gitarist Yerko Novak'tan dinledik. Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Delilah operasından Delilah'nın ünlü aryası Mon Cœur S'ouvre'la devam ediyoruz. Soprano Helya Angervo seslendiriyor.

Saint-Saëns'ın Samson ve Delilah operasından soprano Helya Angervon'un seslendirdiği Monker Suur başlıklı aryayı Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde dinlediniz. Fredrik Delius'un 1887 tarihli Koanga operasından orkestra için derlediği La Kalinda başlıklı eser var sırada.

BBC Konser Orkestrası, Frederick Delius'un 1887 tarihli Coango operasından orkestra için derlediği La Kalinda başlıklı eseri seslendirdi. Programımız Nicola Matteis'in solo keman için Passaggio Rondo ve Fantasia adlı 1676 tarihli eseriyle sona eriyor.

0: Nicola Matteis'in Passaggio Rotto ve Fantezi adlı 1676 tarihli eserini kemancı Anaïs Chen seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. Katil İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddeli kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın 5. ayında enflasyon aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Kira artışında tavan oran %32,24 ile son 49 ayının en düşük seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gıda fiyatlarının aylık bazda azaldığına işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından dedi. Müslim Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Washington, Tahran hattında taraflardan olası anlaşmaya ilişkin benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı, içeriğini yakında göreceksiniz derken İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Zelenski, Putin'in savaşı bitirmek istemediğini, yanıtının ise hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDA patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Ebola Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü dördüncü salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.
3: Renklerin içinden.
4: Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat. Yaklaşık bir saat boyunca müziğin renkli dünyasında dolaşacağız. Mavi bir köşeyle başlıyoruz. Önce Domenico Modugno. Öyle güzel bir rüya görmüş ki bir daha böyle bir şeyi yakalayamayacağını düşünüyor. Ellerini ve yüzünü maviye boyarken rüzgar onu alıp götürecek ve sonsuz gökyüzünde uçmaya başlayacaktı. İtalyan sanatçı Nel Blu Dipinto di Blu Volare'de gökyüzüyle bütünleşirken şarkı söylemeye devam ediyor. Ardından Hovet sözü devralacak. İsveçli hip-hop grubu daha önemli bir şey için kişisel zevkleri nasıl feda ettiğini anlatıyor. Hep ona yakınlaşmak istiyor, onun için birçok arkadaşından vazgeçiyor, aşkından bile vazgeçiyor. Çünkü sadece onunla kalmak istiyor ve artık masmavi, o kadar mavi ki gökyüzünü de sarı ve maviye boyamak istiyor. Biz de anlıyoruz ki bu fedakarlıkların hepsi yurt sevgisinden, sarı ve maviden de bunun ülkeleri İsveç'le ilgili olduğunu anlıyoruz. Grup Blow adlı parçasıyla radyonuzda olacak. Mavi köşemizin son şarkısıysa Jukka Kuoppamäki'den gelecek. Onun mavisi de memleketi Finlandiya ile ilgili, ana vatanından ayrılışını nostaljik bir duyguyla anlatıyor. Sessizce düşünüyor, ülkesini kısaca anlatmakta zorlanıyor. Nereden başlayacağını bilemiyor. Sonunda mavi gökyüzünden yola çıkıyor. Gözleri mavidir diyor. Gölleri mavi, mavi yansır buralardan. Sonra bir de beyaz var, karların beyazlığı, yazları, gecelerin beyazlığı, bulutlar mavi gökyüzündeki koyunlar gibidir, derin bağlar, köklerin getirdiği bir hasretle, sininen yavalkoynen bu mavi yolculuğumuzun son adımı olacak.

dağlarını mavi ile anlattı. Grupa Dviesto Dvadeset ile devam ediyoruz. Zagrepli grup Yugoslav rock müziğinin öncülerindendi. 1966'da kurulan prog rock heavy metal grubunun 1975'te yayımlanan ikinci ve son stüdyo albümüne gidiyoruz. Albüme de ismini veren açılış parçası Slike grubun çok yönlülüğünü vurguluyor. Yalnızlıkta düşünceler uçuşuyor. Gençlikten geriye sadece onun anıları kalmış.

akıp giden zaman, anılar, canlı imgelerle ortaya çıkıyor, zihnindeki her görüntü onu başka bir yere götürüyor, o anları, o kaygısız günleri özlemle hatırlıyor. Grupa Dviesto Dvadeset, Slike radyonuzdaydı. Hilal Kaya, Perişan aynı zamanda onun kendi adıyla yayımladığı ilk tekli olma özelliğini de taşıyor. Bizi 1960'ların sonlarına taşıyor adeta. Anadolu esintileriyle psikedelik rock türünün bir karışımı. Hilal Kaya'nın bu konudaki yeteneğini gösteren hem nostaljik hem taze bir tonu var. Zengin tatlarını folk esintili sadeliklerle dengeliyor.

0: Hilal Kaya Danimarka'da doğup büyüdü. Özellikle Kelaha'yla yaptığı Anadolu pop, psikedelik rock çalışmalarına tanık olmuştuk. Perişan, melankolinin sıcaklık içinde yaşadığı bir çalışma.
1: İthalat, bir yolculuktan sonra Fransa'nın Le Havre şehrine varıyor. Hem sakinleştirici hem düşündürücü, karanlık bir ortamda reggae sesleri oluşuyor.

Reggae türünü bu karanlığa katmak kolay değil ama ithalat ince ritmik unsurlarla güzel bir yolculuğa çıkardı. Müzisyenin Sirens albümü bu parçayla açılır. Le Havre Arrival diyerek şehre varışı anlatır. Sonra oradan da ayrılır. Yolculuk farklı noktalara doğru devam eder. Meşhur bir R.E.M. çalışması alacak sırayı şimdi. Losing My Religion 1991'de yayımlandığı günden bu yana Michael Stipe tarafından kaleme alınmış otobiyografik bir öykü gibi görüldü. Aslında şarkı sözlerinin bir bölümünü değiştiriyor. Önce yazdığından farklı. That's me in the corner, that's me in the kitchen. O köşedeki benim, mutfaktaki benim sözlerini That's me in the corner, that's me in the spotlight. Köşedeki benim, spot ışığındaki ben olarak değiştiriyor. Yani aslında kalabalık bir ortamda geride duran, delicesine aşık olduğu kişinin yanına gidip bir şey söylemeye utanan, içine kapanık birinden yola çıkmıştı.

Birinden çok hoşlanıyor ama bunu ona söyleyemiyor. Sen benim için neler hissediyorsun diye soramıyor. Yani bu ilişki sadece kişinin zihninde gerçekleşiyor. Çok şey mi söylemiş yoksa yeterince söylememiş mi bilmiyor. Bir köşeye geçmiş, kalabalığı, dans edenleri izliyor, hayatının aşkını izliyor. Herkes de ona yaklaşıyor çünkü en ilgi çekici kişi o ama kendisi utancından köşelere kaçıyor. Mutfakta buzdolabının arkasında beklemekten başka bir şey yapamıyor. Losing My Religion 1991 yılından geldi. ...1963'e geldiğimizde Beatles zaten İngiltere'de yıldızlaşmıştı ama Birleşik Devletler kapısını çok aralayamamıştı. Teklilerini dağıtacak bir plak şirketi bulamadılar. Bu yüzden oradaki ilk üç teklileri küçük plak şirketlerinden yayımlanıyor ki bunlar da İngiltere'de birer hitti. Ama işte I Wanna Hold Your Hand onlara Amerika kapısını sonuna kadar açtı. Hatta Amerikan müzik endüstrisindeki o meşhur İngiliz istilasını da başlattı. Bundan sonra da Blur gelecek ve Britpop türünün öncü şarkılarından biri Pop Scene radyonuzda olacak.

Popscene listelerde çok yüksek sıralara çıkamamıştı ama Britpop türünün simgelerinden biri oldu. Bir Blur şarkısı daha dinleyeceğiz. Bu çok çok daha yeni The Ballad of Darren albümünden. Bu şarkıda Damon Albarn'ı hayatın onu götürebileceği sayısız yol üzerine düşünürken buluyoruz. Pişmanlık duygusuyla dolu hassas bir balat, aynı zamanda zorluklarla birlikte güç bulduğumuzu da gösteriyor. The Everglades, bir de For Leonard notu eklendi başlığa. Bu da Leonard Cohen'dan geliyor. Albarn 2022 sonbaharında Gorillaz'la Kanada'yı turlarken derin bir an yaşıyor. Buradan ilham alıyor. Montreal'de bir odada duvardaki Leonard Cohen resmine bakınca yazılmaya başlanıyor şarkı. O gün omuzlarında büyük bir baskı var. İyi bir şarkı yazmak istiyordum çünkü Leonard bana bakıyordu diyor. Önce bu Blur şarkısı The Everglades for Leonard, ardından da Kings of Leon The Bucket diyecek.

kalabalık seyirci kitlelerine çaldıkları bir İngiltere turnesinin ardından hala biraz silik oldukları Amerika'ya dönmeden yazıldı. The Bucket, vokaller ve gitarlardaki Caleb Fallowell o zamanlar ünlü olmamla ve sonunda bunun getirdikleriyle ilgiliydi demişti şarkı için. Bölümün sonlarına yaklaşıyoruz. Sweet, Coming Up albümü için çıkan ikinci teklisi. Beautiful Ones da radyonuzda olacak. İstedikleri sesi bulana kadar 20 farklı gitarı denediklerini söylemişlerdi bunun için. Ben Uğur Has Polat, başka bir renklerin içinden bölümünde görüşmek dileğiyle. Güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.

0: Radyo 3 Sabah.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel. Teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugün ilk olarak Joseph Haydn'ın Opus 33 6 numaralı Re majör yaylı çalgılar kuartetini The Angels Quartet seslendiriyor. Bölümler Vivace Assai, Andante, Scherzo Allegretto, Finale Allegretto.

Joseph Haydn'ın Opus 33, 6 numaralı Re majör yaylı çalgılar kuartetini The Angels Quartet'ten dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt Uvertürü. Sergei Evgenin yönetimindeki Georgian Chimney Festival Orkestrası seslendiriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt Uvertürünü Sergei Evgenin yönetimindeki Georgian Chimney Festival Orkestrası'ndan dinledik. Bugün dinleyeceğiniz son eser Ludwig van Beethoven'ın

Opus 19, 2 numaralı si bemol majör piyano konçertosu. Piyano sanatçısı Alfred Brendel ve Sir Simon Rattle yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Bölümler: Allegro con brio, Adagio, Rondo molto allegro.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 19, 2 numaralı Si bemol majör piyano konçertosunu piyano sanatçısı Alfred Brendel ve Sir Simon Rattle yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Vincenzo Bellini'nin Norma operasından Casta Diva adlı şarkıyla başlıyoruz. Soprano Maria Callas ve Tullia Serafin yönetimindeki Milano alla Scala Tiyatro Orkestrası seslendiriyor.

Soprano Maria Callas ve Tullia Serafin yönetimindeki Milano alla Scala Tiyatro Orkestrası, Vincenzo Bellini'nin Norma operasından Casta Diva adlı eseri seslendirdi. Laterna'nın kolu, Alexander Borodin'in Prens Igor operasından Poloveç dansları için dönüyor. Slaven Kulenović yönetimindeki Hırvatistan Radyo Televizyon Korosu, Sırp Radyo Televizyon Korosu ve Slovenya Ulusal Tiyatrosu Maribor Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Alexander Borodin'in Prens Igor operasından Poloveç danslarını Slaven Kulenović yönetimindeki Hırvatistan Radyo Televizyon Korosu, Sırp Radyo Televizyon Korosu ve Slovenya Ulusal Tiyatrosu Maribor Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızda şimdi de Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasından Libiamo nei letti Chalici adlı şarkısını tenor Luciano Pavarotti, soprano Juan Sutherland ve Richard Boning yönetimindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Tenor Luciano Pavarotti, soprano Juan Sutherland ve Richard Boning yönetimindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası, Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasından Libiamo Neile Ti Chalice adlı şarkısını seslendirdi. Programımızın bir başka eseri Antonin Dvorak'ın Rusalka operasından O Silver Moon. Soprano Reni Fleming ve Sir George Solti yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Antonin Dvorak'ın Rusalka Operası'ndan O Silver Moon adlı şarkıyı soprano Rennie Fleming ve Sir George Solti yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımıza yine Antonin Dvorak'ın Rusalka Operası'ndan Mesuçkin Annebi adlı şarkıyla devam ediyoruz. Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin'e piyanist Cihan Çiçek eşlik ediyor.

Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin'e, piyanist Cihan Çiçek'in eşlik ettiği Antonin Dvorak'ın Rusalka operasından Mesuçkin Anne bir adlı şarkıyı dinledik. Laterna ile yolculuğumuzda Georges Bizet'in Carmen operasından Habanera var sırada. Soprano Montserrat Caballe ve José Collado yönetimindeki Ambrosian Opera Korosu ve Filarmonya Orkestrası'ndan dinliyoruz.

George Bizet'in Carmen operasından Habanera'yı, soprano Montserrat Caballé ve José Collado yönetimindeki Ambrosian Opera Korosu ve Filarmonya Orkestrası'ndan dinlediniz. Şimdi de tenor José Carreras ve Sir Colin Davis yönetimindeki Covent Garden Kraliyet Orkestrası, Giacomo Puccini'nin La Bohème Operası'ndan Che Gelida Manina adlı şarkıyı seslendiriyor.

Giacomo Puccini'nin La Bohème operasından Che Gelida Manina adlı şarkısını tenor Jose Carreras ve Sir Colin Davis yönetimindeki Covent Garden Kraliyet Orkestrası seslendirdi. Programımızda son olarak tenor Ömer Yılmaz'a gitarıyla Bekir Küçükay'ın eşlik ettiği iki türkü sunuyoruz. Tevfik Güleyev'in Gülebilmez Gülüm ve Cihangir Cihangirov'a ait Çağırıram Gel.

Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Acar ve ben Zafer Elgin, iyi günler dileriz.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel sohbetler edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, başrolde bu hafta soprano doçent Canan Özgür bizimle birlikte. Canan Hanım, hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bu hafta ve haftaya Canan Özgür'le sohbetimiz olacak. Ondan dinleyeceğimiz eserleri sizlere aktaracağız kıymetli dinleyicilerimiz. Canan Hanım'ı tanımak istiyoruz. Canan Özgür, müziğe nasıl başladın? Tabii soprano olmaya karar vermek diye bir şey olamaz ama senin sesin çok güzel geliyor diyenler elbette vardır çevrenizde. Belki de böyle yönlendirilmişsinizdir müziğe. Biz biraz geçmişe gidin istiyoruz. Bize onları anlatın istiyoruz.
1: Müzik sektöründe özellikle şan sanatçıları kendilerini daha çok kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum diye anlatırlar. Benimki de biraz öyle oldu. Babaannemin sesinden muhtemelen etkilendiğimi söyleyebilirim. Çünkü kendisi de zamanında Sofya Radyosu'ndan teklif almış. Oranın sanatçısı olması için. Ama o öğretmenliği seçip Türkiye'ye göçmeye karar vermişler. O sebeple benim etrafımda hep öyle güzel sesli babaannem vardı diyebilirim. Duyduğum her şeyi söyleyip ezberlemeye çalışıyordum. İşte zamanında kasetleri baştan sona dinleyerek ezberliyordum. Lisede koroda yer aldım. Robert Kolej'de. Yaşım 18. Bir gün ÖSS sınavı için bir deneme sınavına gitmeye kalkıştım. Müzik kulübümüze de o sırada Hakan Aysev ve Burçin Çilingir gelmişti. Opera ile ilgili bir masterclass, bir seminer vermeye gelmişlerdi. Ben de onları görüp tabii ki hemen kendimi yanlarında buldum. Ben opera, şan sesine çok meraklıyım. Kendimi nasıl geliştirebilirim dedim ve Burçin Çilingir'den şan dersleri almaya başladım. Böyle 1-2 yıllık bir geçmişim oldu onunla. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı bölümüne girdim. Orada bir 3-4 sene Otilia İpek'le çalışma fırsatı yakaladım. Bu isimler Türk opera sanatında çok meşhur isimler ve onlarla çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Tabii bir yandan Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği eğitimi de aldım. İkisini bir arada götürmeye çalıştım. Zorlu bir süreçti. Ardından yine her iki okulda da yüksek lisans yaptım. Boğaziçi Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda da yine opera master'ı yaptım. Profesör Güzin Gürel ve Profesör Şemdem Ünal'la çalışma fırsatı buldum. Bunlar hep alanında çok iyi hocalar ve şan sektörünü Türkiye'de, İstanbul'da özellikle çok yücelten insanlar. Bu sebeple İstanbul Üniversitesi'nde yer aldığım için çok mutluyum. Eğitimimi burada tamamladım. İstanbul'da 5 farklı üniversitede ders verdikten sonra 6. üniversitem olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde şu an doçent olarak çalışmaktayım. Profesörlüğümü bekliyorum. Eli kulağında her an olabilirim.
0: Ne kadar güzel. Ne kadar hızlı anlattınız aslında. Birçok eğitim var. Arada birçok eğitmen saydınız. Bir ömür var gerçekten de. Ancak çok genç yaşınızda çok başarılı, çok kıymetli bir yere gelmişsiniz. Profesörlüğün de eli kulağındadır dediniz. Dileriz kısa zamanda profesörlüğe de ulaşırsınız.
1: İnşallah.
0: Şimdi birçok eserimiz var bu arada sevgili

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sizlere dinleteceğimiz ilk eser Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operasından Lucia'nın aryası Regna va nel Silenzio isimli eseri dinleyeceğiz. Bu eserle ilgili bilgi istiyoruz.
1: Bu eseri geçen sene Bologna Opera Akademisi'nde kaydettik bir konserde. Çok önemli bir konserdi bu. Orada bulunan herkes için ve benim için de. Çünkü Mozart'ın eğitim almak için sınava girdiği çok değerli bir salondaydık Bologna'da. Ve bu Belcanto operalarından çok önemli bir aryadır. Umarım beğenirsiniz.
0: Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operasından Lucia'nın aryası Regna va nel Silenzio isimli eserde soprano Canan Özgür'ü dinliyoruz.

0: Soprano Canan Özgür'ü Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operasından Lucia'nın aryası Regnava nel Silenzio isimli eserde dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Aslında şöyle, bugün çok fazla eserimiz var demiştik. Bence hemen ikinci eserimizi de dinletelim dinleyicilerimize. Bu kez Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Gece Kraliçesi'nin aryası Der Hölle Rahe isimli eserde dinleyeceğiz. Bu eserle ilgili de çok kısa bilgi istiyoruz.
1: Bu eseri de Trentino Müzik Festivali'nde sahneledik. Çok fazla sahnelenen bir opera, Sihirli Flüt Operası. Mozart'ın en meşhur operası da diyebiliriz. Burada Gece Kraliçesi kızıyla bir hesaplaşma halinde. O yüzden çok güçlü bir eser. Sahnede gerçekten güçlü bir stamina ve karakter istiyor. Umarız beğenirsiniz.
0: Beğeniriz elbette. Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Gece Kraliçesi'nin aryası Der Hölle Rahe isimli eserde soprano Canan Özgür'ü dinliyoruz.

0: Soprano Canan Özgür'ü Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Gece Kraliçesi'nin aryası Derhöle Rahe isimli eserde dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Tabii soprano, doçent Canan Özgür bu hafta olduğu gibi haftaya da konuğumuz olacak sevgili dinleyicilerimiz. Bu notu da sizlere aktaralım ve sohbetimize devam edelim. Kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili Canan Hanım neler düşünüyor?
1: Kadınların klasik müzikteki varoluşu elbette her cinsiyet için, klasik müzik özellikle, zor bir alan. Neden? Çünkü dünya sürekli popüler olan müziği takip ediyor. Bunun içine artık yapay zeka ile yapılan müzikler giriyor. Klasik olan her zaman tabii ki arka planda kalıyor ama her zaman da varlığını sürdürüyor bir yandan da. Bu sebeple klasik müziği seçmek aslında zor. Her cinsiyet için denilebilir. Ben bu müziği neden seçtim? Yani caz müzik de olabilirdi, popüler müzik de olabilirdi ama daha kuralcı karakterli insanlar belki klasik müziğe daha meyilli olabilirler diye düşünüyorum ve hep var olacak olan müzik bir yandan. Yani müzik sürekli kendini değiştirse de, gelişse de orada her zaman dönüp bakmak isteyeceğimiz bir alan klasik müzik. Türkiye'de, dünyada da elbette zor bir alan klasik müzik. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da artık daha az meyledili ediliyor yıllar geçtikçe. O yüzden buraya tutunmak, bu müziği devam ettirmeye çalışmak yürek isteyen bir şey diyebilirim. Çünkü seyircisini her zaman bulamayabiliyor. Ve insanlar sürekli daha yeniye tutunduğu için geçmişteki müziği daha arka plana atma ihtimalleri olabiliyor. Bu herkes için geçerli bir şey. Klasik müziği özellikle opera alanında dünyada temsil eden pek çok Türk kadın sanatçımız var. Elbette ilk akla gelen Leyla Gencer. Cesaretli, güçlü kadınlarımızdan örnek olarak söyleyebiliriz.
0: Evet, rol model olmuş ve
1: Aynen.
0: güzel bir rol model olmuş. Rahmetli anıyoruz kendisini. Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz sohbetimize. Şimdi ise Puccini'nin La Bohème operasından Musetta'nın Quando Men Mo aryasını dinleyeceğiz. Bu nasıl bir arya?
1: Bu artık romantik döneme geçişimiz diyebiliriz. Yani size her alandan arya getirmeye çalıştım. Puccini'nin La Bohème operası benim en sevdiğim operadır diyebilirim. La Bohème operası klasik bir aşk hikayesi. İşte kadın erkek aşkı, sonra kadın ölüyor ve o ayrılma sahnesi. O zamanlar hastalıklar çok tedavi edilebilir değilmiş zamanında. Yine buna benzer bir hikaye var. Tamamen romantik, Paris'in fakir sokaklarında geçen o zamanlarda. Böyle mutlaka herkese izlemesini tavsiye ederim bu operayı.
0: Puccini'nin La Bohème operasından Musetta'nın Quando Men Mo aryasını dinliyoruz. Soprano Canan Özgür'ü.

0: Soprano Canan Özgür, Puccini'nin La Bohème operasından Musetta'nın Quando Men Vo aryasında bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimizi sürdürüyoruz. Tabii haftaya da bizimle birlikte olacak Canan Hanım. Bu hafta müzik yaşamını, aldığı eğitimleri ve eğitmenleri de dinledik kendisinden. Kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili düşüncelerini de ifade etti. Bir de Canan Hanım bir soprano, bir ses sanatçısı olduğu için gününü nasıl geçiriyor, neler yapıyor, ne tür çalışmalar yapıyor, biz bunu merak ediyoruz.
1: Şimdi üniversite epey zamanımızı alıyor. Öğrencilerimizin konserleriyle ilgileniyoruz. Onların şu an dünyasında gelişmeleri için seslerine elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz. Ve bu tabii 4 senelik bir üniversite olduğu için her şan dersinde beraberiz. Bunların yanında kendi konserlerim, yurt dışı çalışmalarım, festivaller, kongreler oluyor. Aynı zamanda akademi dünyasında olduğumuz için sürekli kendimizle yarış halinde oluyoruz. Bir yandan makaleler yazmamız gerekiyor, kitap yazmak gerekebiliyor, albümler yapmak gerekiyor. Yani her yerden fırsat buldukça çalışmalara devam etmeye çalışıyoruz diyeyim. Şimdi sırada iki konserimiz daha var. Bir tanesi Arya konseri. Bir mezzo soprano, bir de ben soprano olarak en meşhur aryaları seslendireceğiz. Bir diğer konserimiz de yine en sevdiğim leadleri bir araya getirdiğimiz bir piyano şan konseri olacak. Bir yandan da bu sene biraz türkü teklileri yayınlamak üzere hedef koydum. Bir eserim yayınlandı. Şimdi onun remixi yayınlanacak. Ardından bir başka türkü ve yeniden remixi ve yine bir başka türkü şeklinde o kanalı da beslemek istiyorum.
0: Harika, dolu dolu bir müzik yaşamı. Şimdi Türkçe eserlere geçiş yapıyoruz ve haftaya da Türkçe eserler dinleyeceğiz sizden. Bu hafta dinleyeceğimiz arka arkaya önce Muammer Sun'un Bozkır'ın Sesi, ardından Bekir Küçükay'ın düzenlemesiyle Zülüf Dökülmüş Yüze isimli eserler. Bu eserlerle ilgili de çok kısa sizden dinlemek istediklerimiz elbette var.
1: Bu eseri üniversitemizin öğrenci orkestrası ile birlikte kaydettik. Aslında bu bir konserden performans dinleyeceksiniz. İlker Deniz Başur'un şefliğinde. Çok meşhur bir eser. A vokali üzerine aslında çok fazla duygunun bir arada bulunmuş olduğu bir eser. Kurtuluş filminin müziği. Umarız bu yorumu da beğenirsiniz.
0: Ve ardından Zülüf Dökülmüş Yüze bizimle birlikte olacak. Önce Muammer Sun'un Bozkır'ın Sesi, ardından Bekir Küçükay'ın düzenlemesiyle Zülüf Dökülmüş Yüze isimli eser. Soprano Canan Özgür'ü dinliyoruz.

0: Soprano Canan Özgür'den önce Muammer Sun'un Bozkır'ın Sesi, ardından Bekir Küçükay'ın düzenlemesiyle Zülüf Dökülmüş Yüze isimli eserleri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya da bir arada olacağız.
1: Demin size Profesör Güray Ağlıyörük'le birlikte kaydettiğimiz Zülüf Dökülmüş Yüze adlı eseri dinlediniz. Bu eser Profesör Bekir Küçükay'ın bir düzenlemesidir. Biz onun pek çok eserini konserlerimizde seslendiriyoruz. Hatta onun düzenlediği türküler Sevda Türküleri adı altında bir albüm olarak yıllar önce Ömer Yılmaz solistliğinde kaydedilmiş. Onu da müzik platformlarında bulabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Başrolde kadınlar.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Teorbo'da Eduardo Eguez, Clausen'de Dirk Börner ve Barok Cello'da Patrick Shepecin eşliğinde, Viola'da Gamba'da Federico Hoyman'ın son derece etkileyici yorumundan, Arcangelo Corelli'nin 1700 yılında Roma'da yayınladığı Opus 5 12 keman sonatlık serisinden Preludio, Alamanda, Sarabanda, Giga bölümlerinden oluşan Mi minör 8 numaralı keman sonatını dinledik.

programa hızlı giriş yapmamızı sağlayan bu hüzünle coşkuyu bir arada barındıran yorum, Viola da Gamba'cı Federico Hoyman'ın Il Vero Orfeo başlıklı albümünün girişinde yer alıyordu. Albümde yer alan diğer sonatlarda olduğu gibi Corelli'nin bu sonatının da başına bir giriş bölümü eklenmiş. Tabii diğer parçalardaki gibi bir doğaçlama giriş bölümü değil bu. Dönemin bir başka yaylı çalgılar virtüözünün gambacı besteci Johann Schenk'in büyük olasılıkla 1706 yılında Amsterdam'da basılan Opus 9 serisinden 5 numaralı Mi minör gamba sonatının giriş bölümü prelüdü. 17. ve 18. yüzyılda virtüöz icracıların sıklıkla uyguladığı bir yöntemdir bu. Kendi eserlerine bir doğaçlama bölümle ya da bir başka bestecinin uygun temasıyla başlamak.

Klavsen'de Robert Conen, Viola'da Gamba'da Wieland Kuijken eşliğinde, Barok Flüt'te Bartolt Kuijken'in yorumundan, Arcangelo Corelli'nin Opus 5 12 Keman Sonatlık serisinden 8 numaralı Mi Minör Keman Sonatını dinledik. Programımızın başında olduğu gibi bizi başka diyarlara alıp götüren Corelli'nin keman için yazdığı bu zarif sonatı Fransız Sarayı için yazılmış bir sonat karakterine dönüştüren düzenlemeyle geldi radyolarımıza.

Programımızda son olarak bu etkileyici sonatı, sonatın azametini ön plana çıkaran bir Francesco Geminiani uyarlamasında dinleyelim. Bu defa Almanya ya da Fransa'ya değil, İngiltere'ye gidiyoruz. İtalya'dan sonra en fazla Concerto Grosso'nun bestelendiği Londra'ya.

Teorbo ve barok gitarlarda Paula Shetanoff ve William Carter'ın yer aldığı ünlü barok kemancı Andrew Manse yönetimindeki Academy of Ancient Music topluluğunun yorumundan Arcangelo Corelli'nin Opus 5, 8 numaralı mi minör sonatı üzerine Francesco Gemignani'nin 1726 yılında Londra'da yayınladığı koleksiyonundan aynı tonalitedeki Concerto Grosso uyarlamasını dinledik.

Böylece bir Görkemli Stil programının daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Sevgili çocuklar, bir düşünün. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar aynı gökyüzüne bakıyor ama farklı şarkılar söylüyor. Kimi dağların arasında, kimi deniz kıyısında, kimi büyük şehirlerde. Her yerin kendine özgü ezgileri, ritimleri ve dansları var. Bestecilerimiz de bizim gibi düşünmüşler ve bu soruyu kendilerine sormuşlar. Bizim ülkemizin sesi nasıl duyulur? Müzikte ulusalcılık akımı tam da bu sorudan doğdu. Özellikle 19. yüzyılda birçok besteci kendi halklarının şarkılarını, danslarını, masallarını ve hikayelerini eserlerine taşımaya başladı. Yani yaşadıkları yerin havasını, dilini, doğasını ve insanlarını da müziğe katmak istediler. İlk durağımız Polonya. Dinleyeceğimiz müziğin adı Polonez. Elbette Frédéric Chopin'i konuk ediyoruz radyolarımıza. Bestecimizin Opus 53 La Bemol Majör Polonez'i ilk eserimiz İdil Biret sizler için seslendiriyor. Opus 1'e hoş geldiniz.

Frédéric Chopin'in Opus 53 La Bemol Majör Polonezi ile birlikte olduk. Değerli sanatçımız İdil Biret seslendirdi. Bugün 19. yüzyılın önemli müzik akımı olan ulusalcılık akımına kulak veriyoruz sevgili çocuklar. Çekya'ya uğrayalım. Bu akımın en önemli temsilcilerinden Bedřich Smetana'nın Vatanım adlı senfonik şiirinin en popüler teması olan Vltava ile beraberiz. Çekya'daki Vltava Nehri'nin yolculuğunu anlatır eser. Dağlarda iki küçük kaynak olarak doğan su birleşir ve giderek büyüyen bir nehre dönüşür. Sonra ormanların arasından geçer, kırları aşar, bir köy düğününün yanından akar. Gece olunca ay ışığında su perilerinin dans ettiği gizemli bir dünya belirir. Ardından nehir kayalıklardan hızla geçer ve sonunda görkemli biçimde Praga ulaşır. Antal Dorati yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası bu olağanüstü eseri bizler için seslendiriyor.

Çek besteci Bedřich Smetana'nın Vatanım adlı senfonik şiirinden Vltava Nehri bölümüyle beraberdik. Eseri Antal Dorati yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi kuzeye uzanalım. Norveçli besteci Edvard Grieg'in bir Norveç masalı olan Peer Gynt için bestelediği muhteşem süitin iki güzel bölümüyle devam edelim. Önce sabah, ardından dağ kralının salonunda. Norveç Radyo Orkestrası'nı Ari Rasilanyan yönetiyor.

Edvard Grieg'in bir Norveç masalı olan Peer Gynt için bestelediği muhteşem süitin iki güzel bölümüyle birlikte olduk. Şimdi yeniden Çekya'dayız. Çek besteci Antonin Dvorak'la birlikte Slav halklarının coşkulu dünyasına gidiyoruz. Dvorak köylerde duyduğu dans ritimlerinden ve halk ezgilerinden ilham aldı, onları büyük bir orkestranın içine taşıdı. Ama burada duyacağımız sadece bir halk dansı değil, o dansın sahneye, konser salonuna dönüşmüş hali adeta. Bazen hızlı adımlar, bazen ani duruşlar, yaylılar ve nefesliler sanki bir meydanda karşılıklı oynayan insanlar gibi birbirlerine cevap veriyor. Antonin Dvorak'ın Opus 46 Slav danslarının ünlü prestosuyla yolculuğumuz devam ediyor. Kurt Mazur yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası bizlerle.

Antonin Dvorak'ın Opus 46 Slav danslarının ünlü prestosuyla birlikte olduk. Kurt Mazur yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası bu güzel bölümü seslendirdi. Bugün 19. yüzyılın önemli müzik akımı olan ulusalcılık akımına kulak veriyoruz sevgili çocuklar. Ulusalcılık akımı deyince Franz Liszt'i listemizin başına koymalıyız. Özellikle Macar Rapsodileri bu akımın en önemli eserleri arasındadır sevgili çocuklar. William Kapel bestecimizin 11. Macar Rapsodisi ile radyolarımızda.

Franz Liszt'in 11. Macar Rapsodisini William Kapel çaldı. Minicik bir zamanımız kaldı ve bu zamanı nefis bir Rus dansıyla değerlendirmek istiyorum. Trepak. Kökeni halk danslarına dayanıyor ama Piotr İlyich Çaykovski onu bale sahnesinde adeta bir enerji patlamasına dönüştürüyor. Antal Dorati ve Londra Senfoni Orkestrası bir kez daha radyolarımızda.

0: Strapak, geleneksel bir Rus dansı olan bu neşeli ezgiyi Antal Dorat yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinledik ve böylece bu haftalık Opus 1'in sonuna geldik. Haftaya cumartesi 11.15'te yeniden birlikte olalım. Sevgiler, hoşça kalın.
1: Opus 1

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürmesini eleştirdi. Bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya Pasifik bölgesi temaslarının son durağı olan Bangladeş'te temaslarını sürdürüyor. Fidan, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından Dakka'da kabul edildi. Bangladeş'te gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliklerinin yanı sıra küresel gelişmeler de ele alındı. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren 17 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. 2 gün sürecek festivalde hava gösterilerinin yanı sıra farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından dedi. Müslim Sarı partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Ankara merkezli büyük bir change operasyonuna imza atıldı. Çalıntı, hacizli ve kaçak araçların depremde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirildiği belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şasi ve motor ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesi için bazı kararlar aldı. İstanbul'da 8 Haziran 15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecek. Ebola Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü 4. salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz. O dönemin şarkılarını çalacağız ve onların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1996 yılından Fast Love ve George Michael'la yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve You Know I'm No Good'la Amy Winehouse'u dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

The Proclaimers ve 500 Miles dinlediğimiz şarkıydı. Şarkı aslında piyasaya 1988 yılında çıkmış olmasına rağmen birçok kişi 2007'ye ait olduğunu düşünüyor. Bunun da haklı sayılabilecek bir gerekçesi var açıkçası. The Proclaimers o yıl İngiliz komedyenler Peter Kay ve Matt Lucas'la şarkının yeni yorumunu yayınlıyor ve bu yeni yorum listelerde üst sıralara kadar tırmanıyor. Yani aslında farklı bir anlamda olsa bile mizahın yine gücünü gösterdiğini söyleyebiliriz. Madem 2007 yılındayız, orada kalmaya devam edelim. 90'dan sonra Nelly Furtado ile devam ediyor. All good things come to an end.

1991 yılı müzik tarihi açısından biraz hüzünler barındıran bir yıl. Kasım ayında hayata veda eden Freddie Mercury'nin o yıl yaptığı şarkıların hemen hepsinde aslında bir umutsuzluk ya da hüzün havası açıkça fark edilebiliyor. Yılın henüz başında, yani aslında Freddie'nin sağlığı henüz onu o kadar zorlamazken ve kimse de durumu bilmezken yapılan şarkılarda bile sürecin ağırlığını çeşitli şekillerde görmek mümkün. Onlardan bir tanesi diyebileceğimiz şarkı I'm Going Slightly Mad ile Queen radyolarınızdaydı. 1991'de kalmaya devam ediyoruz. Sanki sonrasında başka hiçbir şarkı yapmamış gibi görünen ama kayda değer bir listeye sahip olan Ten Sharp, onlar için yolun başı diyebileceğimiz şarkılarıyla radyolarınızda şimdi You.

Müzik için en çok kullanılan tariflerden biri evrensel oluşu. Yani iyi bir şarkı her zaman ve her yerde rahatlıkla ilgi görebiliyor. Ama yine de popüler isimleri sahiplenmek konusunda dünyanın her köşesinde tabiri yerinde olursa bir milliyetçilik olduğunu söylememiz gerekiyor galiba. İskoçlar bu konuda diğer ülkelere göre biraz daha tutkulu olabilir. Annie Lennox'ın ülkesiyle bağı ve toplumun ona ilgisi de bu durumun örneklerinden biri. Annie Lennox ve bir 1956 şarkısının yeniden yorumu olan I Put a Spell on You radyolarınızdaydı. 90'dan sonraya şimdi yine İskoçya'dan çıkan ve zamanla müzik dünyasının en üretken isimlerinden bir tanesi haline dönüşen biriyle devam ediyoruz. Özellikle 1980'lerde kurduğu Bronski Beat ve The Common Arts'da dikkat çeken, 90'lardan itibaren de kendi yaptığı çalışmalarda önemli başarılar yakalayan Jimmy Somerville, 1995'te bu şarkıyla bizim topraklarımızda da çok ilgi görmüştü. İşte Safe in These Arms.

Chris Isaak ve 1989'da yayınlanan Heart Shaped World albümünde yer alan ve etkileri 90'lı yıllara kadar uzanan şarkılardan biri In the Heat of the Jungle.

90'dan sonra da 2009 yılından Arcade ile Duncan Lawrence radyolarınızdaydı. Biz her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 2004 yılından geliyor ve Summer Sunshine'la The Corrs'u dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Son 3 programımızda geç Rönesans, erken Barok dönem kadın bestecileri ele almış ve eserlerinden örnekler dinlemiştik. Geçtiğimiz hafta geç Rönesans, erken Barok dönem İtalyan rahibe ve besteciler Isabella Leonardo ve Antonia Bembo'dan bahsetmiş ve eserlerinden örnekler dinlemiştik. Bu haftada Barok dönemden klasik döneme doğru kadın bestecileri tanımaya ve eserlerinden örnekler dinlemeye devam edeceğiz. Bugünkü programımızda birkaç kadın Barok besteciyi tanıyıp eserlerinden örnekler dinlerken geçen haftadan kalma bir şarkıyı dinletmek istiyorum size. Hatırlayacaksınız, geçen haftaki program süresi yeterli olmadığı için dinletemediğim bir Antonia Bembo eseri vardı. Bugünkü programımızda Antonio Bembo'nun Lamenta della Vergine adlı eseriyle başlamak istiyorum. Eseri şef ve cellist Elena Russo yönetiminde Bizzarri Armonica Ensemble eşliğinde soprano Roberta Intervizzi seslendiriyor.

Antonio Bembo'nun bu eserinden sonra Rosa Giacinta Badalla'dan bahsetmek istiyorum. Rosa Giacinta Badalla yaklaşık olarak 1660 ile 1710 yılları arasında yaşamış bir besteci ve Benediktin rahibeydi. Şimdi Rosa Giacinta Badalla'nın bir motetini, Non Plangete adlı eserini dinleyelim. Eseri yine şef ve cellist Elena Russo yönetiminde Bizzarri Armonica Ensemble eşliğinde soprano Roberta Internvisi seslendiriyor.

Madonna'nın ilk kaydı 1678 yılında Milan'daki San Radegonda Manastırı'nın listelerinde yer almaktadır. Aynı dönemde Claudia Sessa, Claudia Ruska ve Chiara Margherita Cozzolani'nin de bilinen kadın besteci ve rahibelerdendi. Şimdi Rosa Giacinta Madonna'nın O Serena Pupila adlı eserini dinleyelim. Eseri Le Rose Sauvage Ensemble eşliğinde soprano Johanna Ness seslendiriyor.

Badallı'nın sadece bir tek solo koleksiyonu vardı. O da 1684 yılında Venedik'te tamamladığı Motetti a Voce Solo, yani Solo Motiflerin Kitabı adlı koleksiyonuydu. Bu kitap solo motif kitapları arasında dikkat çekici bir kitaptır ve vokal virulansı, motivasyonel özgürlüğü ve kendinden emin kompozisyon tekniği olarak tanımlanmaktadır. Şimdi Rosa Giacinta Badalla'nın Pane Angelico adlı eserini dinleyelim. Eseri Francesca Torelli yönetimindeki Seicento Italiano Ensemble eşliğinde soprano Keumji Park seslendiriyor.

Madonna'nın yazdığı ve günümüze ulaştığı bilinen iki tane din dışı kantatta bulunmaktadır. Kalisto ansambl eşliğinde soprano Maria Krasnikova'dan dinleyeceğimiz Tante Stella adlı kantat ile Rosa Giacinta Madalda'ya veda edelim.

Rosa Madonna'dan sonra eserini dinleyeceğimiz İtalyan barok dönem kadın besteci Bianca Maria Meda. 1665 ile 1700 yılları arasında yaşamış olan bu kadın bestecinin Carimusici adlı bir mottetosunu dinleyelim. Eseri şef ve çelist Elena Russo yönetiminde Bizzarri Armonica Ensemble eşliğinde soprano Roberta Invernizzi seslendiriyor.

Bianca Maria Meda'dan sonra şimdi de sırada bir başka İtalyan geç Rönesans, erken barok dönem kadın besteci Claudia Francesca Rusca var. 1593 ile 1676 yılları arasında yaşamış olan Claudia Rusca'nın Omnes Gentes adlı bir motetini dinleyelim. Eseri Luca Colombo yönetiminde Biscantores Vokal Grubu seslendiriyor.

Ruska, Mira'daki Aziz Katerina'nın Umiliata Manastırı'nda bir rahibeydi. Manastırdaki son yeminlerini söylemeden önce müzik öğrendiği rivayet edilir. Şimdi de onun Jubilate Deo Omnis Terra adlı motetini Şef Marcello Serafini yönetiminde La Frottola ansamblından dinleyerek Claudio Francesca Ruska'ya veda edelim.

Bugünkü programımızın son İtalyan barok dönem kadın bestecisi Claudia Sesa. 1570 ile 1617 veya 19 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen bu geç Rönesans, erken barok dönem kadın besteci hakkında maalesef pek fazla bilgi yok. Sadece Milan aristokrasisinin patriçi bir klanı olan De Sesa ailesinde doğduğu, Maria Annunziata'nın manastırının

bir rahibi olduğu ve 1613 yılında da iki kutsal eseri yayımlandığına dair bir bilgi var. Şimdi Claudio Cesa'nın O Chi Ho Visto di Voi adlı motetini Şef Francesca Torelli yönetiminde Seicento Italiano Ensemble eşliğinde Soprano Serena Erba'dan dinliyoruz.

Böylece geç Rönesans ve erken Barok dönem İtalyan kadın bestecileri ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Barok dönem kadın bestecileri için önümüzdeki haftalarda devam edecek birkaç program daha hazırlayacağız. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, güzel bir cumartesi diliyor ve sizlere Claudio Cesa'nın Vatene pur la Schiva adlı eseriyle veda ediyoruz. Eseri Musica Poetica Ensemble eşliğinde mezzo soprano Yana Yanko seslendiriyor. Hoşçakalınız.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

örgüsü. Müziğin dokusu

Sevgili müzikseverler, pırıl pırıl, ışıl ışıl bir yaz günündeyiz. Şahane. Çiçekler, böcekler, kuş sesleri her yanımızda. Hava da tertemiz. Buna uygun müzik derseniz, zaten çevremize kulak vermemiz yeterli. Başka sese gerek yok. Bir de altını çizmektense, işte yine tam da bize yakışır biçimde, tam tersine işaret edelim dedik bugünkü bölümümüzde. Hani bir şeyi daha iyi anlamak için bir de tersine bakmak, iyiyi kötüyle, güzeli çirkinle, aydınlığı karanlıkla çarpıştırmak vardır ya, ya da şahane bir tabloyu, odaktaki resmi daha iyi gösterecek bir paspartuyla sunmak, işte meramımız tam da bu. Ve bugün sizler için seçtiğimiz yapıtların tümü, inanın çok çok güzeller ama hepsi de barok dönemde karanlığı, gölgeyi, dahası dehşeti, korkuyu tematize ediyorlar. Sanatın olayı bir de bu. Olumsuzlukları somuttan soyuta taşıyıp dimağımızdan uçuşup gitmelerini sağlamak, kötücüllüklerini, deyim yerinde ise topraklamak, insanda biriken olumsuz elektriği almak. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu sözler nereye varacak diye gerilmenize hiç gerek yok. Hele de barok ortam ve endamda. Zira her şey fazlasıyla stilize. Mesela ilk örneğimiz. Dehşet sahneleri. Georg Friedrich Händel'in fazla bilinmeyen operalarından, Yeptah için yazdığı aryalardan birinin adı. Max Wolbers yönetimindeki Il Gran Tempo, serbest çevirimizle Zaman Bükücü topluluğu, mezzo-soprano Layla Salome Fischer'e eşlik ediyor. Hemen ardından aynı topluluktan dinleyeceğimiz Antonio Vivaldi'nin L'Olimpiade başlıklı Do majör senfonisine bağlanacak bu eser.

Georg Friedrich Händel'in Yepta operasından Dehşet Sahneleri başlıklı aryayı ve hemen peşi sıra Antonio Vivaldi'nin L'Olimpiade başlıklı Do majör senfonisini Max Folbers yönetimindeki Il Gran Tempo topluluğunun yorumundan dinledik. İlk eserde solistimiz mezzo-soprano Layla Salome Fischer'di. Şimdi sanatçılar korkunç bir başka temayı, vahşi sömürücülerin Amerikalarda yaptığı sayısız cürümden birini, Aztek kralı Montezuma'nın nasıl kandırılıp kullanıldığını, sonra da Gaddar Cortez tarafından öldürüldüğünü resmedecek, inanmazsınız, birbirinden zarif seslerle. Bu tema barok dönemde birkaç besteci tarafından ele alınmış. Hatta Vivaldi'nin de aynı adlı hacimli bir operası var, yenice keşfedilen. Ama biz daha da az tanınanından birkaç arya ve recitatif, yani düz söylemeli, müzikli anlatı getiriyoruz huzurlarınıza. Karl Heinrich Graun'un Montezuma'sından. Solistimiz Layla Salome Fischer. Adında bile opera tarihinden, dünyasından 3 ikonik isim birden yer buluyor, baksanıza.

Karl Heinrich Graun'un Montezuma'sından iki recitatif ve peşleri sıra iki arya dinledik. Aztek kralı Montezuma'nın safça kandırılması, halkına karşı bir dönem kukla hükümdar olarak kullanılması ve yine de

vahşice öldürülmesi üzerine yazılmış birkaç operadan biriydi bu eser. Vahşi sömürücülerden hayatını kurtarmak için verdiği tonlarca altına rağmen hunharca katledilmesine engel olmayışına, makus kaderine serzenişleriyle örülüydü az önce dinlediğimiz pasajlar. Max Folbers yönetimindeki Il Gran Tempo topluluğu mezzo-soprano Laila Salome Fischer'e eşlik ediyordu bu hazin yapıtta. Sanatçılar şimdi de bir Handel aryası daha seslendirecekler. Ariodante operasından baş kahraman Ariodante'nin söylediği sevgilinin kucağında ya da koynunda diyelim, vefasızca eğlen, şakalaş dizeleriyle başlayan serzenişli eser.

Scherza infida in greblo aldrudo. Sevgilinin koynunda vefasızca eğlen, şakalaş bakalım. Usta besteci Georg Friedrich Händel'in Ariodante operasından, baş kahraman Ariodante'nin söylediği bu aryaya,

solistimiz Layla Salome Fischer Can verdi. Sanatçıya ustalıkla eşlik eden Max Folbers yönetimindeki Il Gran Tempo topluluğunu ise kalan dakikalarımızda dinlemeyi sürdüreceğiz. Evet sevgili müzikseverler, bir hüzün kapladı içimizi değil mi? Gerçi başta da söylediğimiz gibi hepsi tersine işaret etmek için. Olumsuzlukları sanatın değişine teslim edip uçuşturmak, bize bahşedilen hayatı daha olumlu kılmak, yaşamak, daha çekilir bir dünyaya tutunabilmek için. Sevgili dinleyenlerimiz, iyi ki varsınız. Bildiğiniz gibi TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugün sizler için seçtiğimiz eserler barok dönemdeki soyutlamalarıyla, karanlıklar, gölgeler, korku ve dehşet temalarıyla örülü. Az önce dinlediklerimiz oldukça nadirat kabilindendi. Şimdi biraz olsun tanıdık bir esere ama onun da son derece ilginç, çarpıcı bir yorumuna kulak verelim. Antonio Vivaldi'nin Gece başlıklı konçertosu. Bu eser başka çalgıların solistliğinde icra edilse de genellikle blok flüt repertuarının taç yapıtlarından sayılır. Dinleyeceğimiz ustalıklı yorumda şefimiz Max Folbers bizzat solist partisini de üstleniyor. Il Gran Tempo topluluğu zaman bükücüleri bakın nasıl bir enerjiyle icra ediyor bu eseri.

Antonio Vivaldi'nin Gece başlıklı sol minör konçertosunu blok flütte icra eden Max Folbers, aynı zamanda topluluğumuz Il Giran Tempo'nun şefliğini de üstleniyordu. Sanatçılar şimdi de Attilio Ariosti'nin La Fede ne Tradimenti adlı, hadi ihanetler arasında sadakat diyelim, yapıtından dupduru bir arya seslendirecek. Solistimiz mezzo soprano Laila Salome Fischer.

Attilio Ariosto'nun İhanetler Arasında Sadakat diye çevirdiğimiz La Fede Netria Dimenti yapıtından dupduru bir arya dinledik. Solistimiz mezzo soprano Laila Salome Fischer'e Max Wolbers yönetimindeki Il Giran Tempo topluluğu eşlik ediyordu. Kalan süremizde aynı sanatçılarımızdan iki Handel aryası daha dinleyelim. İlki Alcina, ikincisi Herkül operalarından, süremiz el verdiğince. Ve bu güzel eserlerle sizlere veda ederken, haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılalım. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız, TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Değerli dinleyenlerimiz, bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan programımızda bu hafta sizler için Rus besteciler Igor Stravinsky ve Dmitri Shostakovich'in eserlerinden oluşan bir müzik dinletisi hazırladık. Dilerseniz ilk eserimizle başlayalım. Igor Stravinsky'nin 1931 yılında kaleme aldığı Re majör keman konçertosu. Ancak eser dinletimize geçmeden önce bu konçertonun ortaya çıkış hikayesine kısa bir yolculuk yapalım. Bestecinin kemanı merkezine alan bir eser ortaya koyması aslında Paul Hindemith sayesinde gerçekleşir. Keman için bir eser besteleme fikrine uzun yıllar boyunca mesafeli yaklaşan müzisyen, Alman bestecinin tavsiyesiyle oldukça özgün, akıcı bir konçertoyu kaleme alır. O andan itibaren Stravinsky'nin kemanla icra edilen müziğe olan yaklaşımı olumlu yönde değişir. Yaylı çalgıları daha fazla kullanmaya başlayan bestecinin yapıtları daha rafine ve zarif bir anlatı diline kavuşur. Stravinsky'nin kemancı Samuel Dushkin'e ithaf ettiği Re majör keman konçertosu, tekniğin ön planda boy gösterdiği bir eser. Her ne kadar o zamanlar Stravinsky neoklasik tabirinden pek hoşlanmasa da bu çalışma bestecisine inat bir neoklasik tarzda keman konçertosu olarak müzik repertuarlarındaki yerini gururla alır değerli dinleyenlerimiz. Rus besteci konçertoyu Dushkin'le beraber Paris ve Nice şehirlerinde besteler. 20. yüzyılın en özgün keman parçalarından biri kabul edilen bu konçerto, Stravinsky'nin sanat hamisi Willie Stryker'dan aldığı sipariş üzerine bestelediği dikkat çekici bir çalışma. Eserdeki bölümlerin her birinin açılışında duyduğumuz re, mi ve la seslerinden oluşan disonant, diğer bir deyişle uyumsuz akor, bu konçertonun alameti farikasına dönüşür. Stravinsky'nin Re majör keman konçertosu, toccata, lirik ve daha ağır başlı karakterleri nedeniyle aria olarak adlandırılan 2 ve capriccio olmak üzere toplam 4 bölümden oluşmakta. Eserin premieri 23 Ekim 1931'de Berlin Radyo Orkestrası tarafından gerçekleştirilir. Konçertonun ithaf edildiği kemancı Samuel Dushkin solist olarak sahnedeyken orkestrayı bizzat besteci Igor Stravinsky yönetir. Şimdi ilk bölüm olan Toccata'yı seslendirmek üzere Bernard Haitink yönetimindeki Orkestra Lamoureux eşliğinde sanatçı David Oistrakh radyo.

TRT Radyo 3'te Igor Stravinsky'nin Re Majör Keman Konçertosu'ndan Toccata başlıklı bölümü dinlediniz. 1941'de koreograf George Balanchine eseri çok beğenir ve bir bale yapıtı olarak sahneye uyarlar. Orijinal Bale Rus topluluğu için hazırlanan koreografi Balustrade adını alır. Bale bu premierden yıllar sonra 18 Haziran 1972'de New York Tiyatrosu'nda yeni bir koreografiyle, ancak bu kez özgün ismiyle Stravinsky'nin Keman Konçertosu olarak seyirciyle buluşur. Herhangi bir konuya dayanmayan bu bale, Stravinsky'nin müziğinin sahnede görselleşmiş bir hali. Şimdi sizleri Stravinsky'nin Re Majör Keman Konçertosu'nun 1 ve 2 numaralı aryalar ve capriccio bölümleriyle baş başa bırakıyoruz. Bernard Haitink yönetimindeki Orkestra L'Amour, keman sanatçısı David Oistrakh'a eşlik ediyor.

Igor Stravinsky'nin Re majör keman konçertosunu Bernard Haitink idaresindeki Orkestra Lamoureux eşliğinde keman sanatçısı David Oistrakh yorumundan dinlediniz. TRT Radyo 3'te Sibirya'dan Karpatlara programında sizlerle olan birlikteliğimize bir diğer Rus besteci Dmitri Shostakovich ile devam ediyoruz. Sırada bestecinin toplam 3 gün gibi rekor bir sürede bitirebildiği bir orkestra parçası var değerli müzikseverler. 1917 ihtilalinin 37. yıl dönümü kapsamında Bolşoy Tiyatro tarafından Shostakovich'e sipariş edilen 96 eser sayılı La Majeure Bayram Uvertürü, Glinka'nın Ruslan ve Lyudmila operasının uvertürü ile olan benzerliğiyle dikkat çeker. Theodor Kuhar liderliğindeki Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası'na kulak veriyoruz.

Theodor Kuhar liderliğindeki Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası Dmitri Shostakovich'in Opus 96 Bayram Uvertürü başlıklı eserini yorumluyordu. Değerli dinleyenlerimiz, radyolarınıza şimdi getirmeyi arzu ettiğimiz eser, Shostakovich'in yakın dostu besteci Levon Avtomyan'ın gerçekleştirdiği bir düzenleme. Marş, danslar ve valslerden oluşan 1956 tarihli Hafif Müzik Orkestrası için bir numaralı süit. Aslında bu eser Shostakovich'in bale, tiyatro ve film için yazdığı müziklerle yapılan bir kolaj. Şimdi içinde yıllar sonra keşfedilip kısa sürede bir hit haline gelen iki numaralı valsin de bulunduğu süitten bölümleri dinlemek üzere yine Theodor Kuhar liderliğindeki Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası'na kulak verelim.

Dimitri Shostakovich bestesi Hafif Müzik Orkestrası için bir numaralı süiti Theodor Kuhar liderliğindeki Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bizi ayrılan sürenin sonlarına yaklaşırken sizlere Shostakovich imzası taşıyan bir diğer çalışmayla veda etmek istiyoruz. 1952'ye tarihlenen Oyuncak Bebeklerin Dansı adlı piyano parçaları serisinden Lirik Vals. Esa-Pekka Salonen yönetimindeki Baviera Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde keman sanatçısı Lisa Batyashvili ile sizleri baş başa bırakırken TRT Ankara Radyosu'ndan programı hazırlayan ve sunan ben Volkan Koray Aytürk, ses almada Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Esen kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı The Beatles ile yapıyoruz. Grup 1968 tarihli The Beatles White Album albümünde yoğun distorsiyon, sert dinamik geçişler ve dönemi için alışılmadık ölçüde ham bir kayıt estetiğiyle rock müziğin sınırlarını zorluyor. Bu albümden seçtiğimiz parça, dağılmakta olan bir dünyanın enerjisini neredeyse kontrolsüz bir güçle taşıyor. The Beatles'tan dinliyoruz, Helter Skelter.

The Beatles'tan dinledik Helter Skelter. Şimdi Asaf Avidan'la devam ediyoruz. Sanatçının 2017 tarihli The Study on Falling albümünde yalın düzenlemeler, kırılgan vokal dokusu ve doğal enstrümantasyon dikkat çekiyor. Albümden dinleyeceğimiz parça, savaş ve barış arasında gidip gelen bir dünyada umut fikrini kırılmış ama hala canlı bir zeytin dalı imgesi üzerinden kuruyor. Asaf Avidan'dan dinliyoruz Twisted Olive Branch.

Asaf Abidan'dan dinledik Twisted Olive Branch. Şimdi İngiltere'ye dönüyoruz. The Clash, 1979 tarihli London Calling albümünde punk enerjisini dub, reggae ve rockabilly etkileriyle genişleterek son derece politik bir ses alanı kuruyor. Albümden seçtiğimiz aynı isimli parça, ekonomik kriz, toplumsal huzursuzluk ve çöküş hissini hala güncel gelen bir aciliyet duygusuyla taşıyor. The Clash'ten dinliyoruz London Calling.

The Clash'ten dinledik London Calling. Yayınımıza Blur grubunun solisti olarak da tanıdığımız Damon Albarn ile devam ediyoruz. Albarn, 2021 tarihli The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows albümünde orkestral katmanlar, elektronik dokular ve pastoral bir ses estetiğini bir araya getiriyor. Seçtiğimiz parça, iklim, kayıp ve dönüşüm fikrini parçalanan bir manzara hissiyle aktarıyor. Damon Albarn'dan dinliyoruz, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows.

Damon Albarn'dan dinledik. The nearer the fountain, more pure the stream flows. Şimdi ABD'ye geçiyoruz. Patti Smith, 1988 tarihli Dream of Life albümünde doğrudan ama kolektif bir enerji taşıyan vokali ve yükselen düzenlemesiyle müziği toplumsal çağrıya dönüştürüyor. Çalacağımız parça, değişimin yalnızca mümkün değil, ortak bir iradeyle kurulabilir olduğuna dair güçlü bir hatırlatma gibi ilerliyor. Patti Smith'ten dinliyoruz. People Have the Power.

Patti Smith'ten dinledik People Have the Power. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Bulutsuzluk Özlemi 1990 tarihli Uçtu Uçtu Acil Demokrasi kaydında sert gitar tonu, doğrudan söz dili ve alternatif rock estetiğini toplumsal eleştiriyle birleştiriyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça

Uğutsuzluk özleminden dinledik, beynim zonkluyor. Yankılı Sokak Thom Yorke ile devam ediyor. Thom Yorke, 2019 tarihli Anima albümünde yoğun elektronik altyapılar, ritmik tekrarlar ve katmanlı ses tasarımıyla modern kent yaşamının kaygısını son derece fiziksel bir biçimde duyulur kılıyor. Bu albümden seçtiğimiz parça, hız, gözetim ve yön kaybı duygusu etrafında dolaşıyor. Thom Yorke'dan dinliyoruz, Traffic.

New York'tan dinledik Traffic. Şimdi Amerikalı sanatçı Tori Amos'u ağırlıyoruz. Tori Amos, 1992 tarihli efsane albüm Little Earthquakes'te piyano merkezi düzenlemeler ve son derece yakın vokal kullanımıyla kişisel kırılmaları güçlü bir anlatıya dönüştürüyor. Çalacağımız parça, suçluluk, baskı ve kendini yargılama temalarını son derece kişisel ama politik yankıları olan bir dille ele alıyor. Tori Amos'tan dinliyoruz, Crucify. Evet.

Tori Amos'tan dinledik Crucify. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Kate Bush, 1980 tarihli Never Forever albümünde deneysel düzenlemeler, teatral vokal yaklaşımı ve detaylı prodüksiyon anlayışıyla pop müziğin sınırlarını genişletiyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça, katmanlı ses tasarımı ve radyo anonslarını çağrıştıran atmosferiyle nükleer korku çağının iç sıkışmasını son derece fiziksel bir biçimde duyulur kılıyor. Kate Bush'tan dinliyoruz, Breathing.

Kate Bush'tan dinledik Breathing. Yayınımız Massive Attack ile devam ediyor. Grup 1998 tarihli Mezzanine albümünde ağır bas frekansları, karanlık atmosfer ve katmanlı prodüksiyonuyla trip-hop estetiğini daha sert ve politik bir alana taşıyor. Bu efsane albümden çalacağımız parça, kent, gözetim ve toplumsal yabancılaşma hissini düşük frekansların baskısı içinde ilerletiyor. Massive Attack'ten dinliyoruz Risingson.

Felsefe Terk'ten dinledik Risings'ın. Yankı Sokak yayınımızın sonunda yurdumuza dönüyoruz. 2017 tarihli Kahraman Gölgeleri albümünden seçtiğimiz parça, aynı döngülere geri dönme hissini kırılgan ama dirençli bir ses alanında sorguluyor. Evet, bendeniz Can Karadoğan'dan geliyor, hep aynı yerden geriye dönmesen. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çalışmalarında üstlendiği aktif role dikkati çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor, dedi. Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve ustalara saygı ödül töreninde konuştu. Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken, Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, Kırklareli'nde büyük karıştıran YHT istasyonundaki test sürüşüne katıldı. Hat, Halkalı'ya bağlandığında İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek, dedi. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası sonuçlandı. Öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. Bakan Tekin törende Türkiye'nin eğitimdeki başarısına dikkat çekti. Sivil toplum örgütleriyle işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Törende öğrenciler Bakan Tekin'e büyük ilgi gösterdi. Yaz mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda hareketlilik arttı. İstanbul Valiliği orman yangını riskini azaltmak için bir dizi tedbir aldı. İstanbul genelinde 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Sadece belirlenen mesire alanlarında piknik yapılmasına izin verilecek. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü nesillerin huzurlu aile ortamında yetiştiğini belirterek, bunun için aileyi koruyan ve güçlendiren çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Göktaş, İstanbul'da Bilge Çocuk Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması ödül töreninde konuştu. Aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağı merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz ifadesini kullandı. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni haftada meclise sunulması beklenen düzenlemede üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi planlanıyor. Teklif ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Her yıl binlerce misafir ağırlayan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi koruma altına alındı. Şelale, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yunan basını Türk savunma sanayinin yükselişini dikkatle takip ediyor. Sky Televizyonu'nun Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini manşetine taşıdı. Katimeri'nin gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına ayrı bir parantez açtı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece saat 1'de başlayacak.
0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı için

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: Garage.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Editors, White Lies, The Slow Readers Club, The Cult, Firehouse ve LA Guns sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock dünyasındaki turumuza The Rolling Stones'la başlıyoruz. 10 Temmuz günü Foreign Tongues isimli yepyeni bir albüm yayınlayacak olan efsane topluluk, bu albümden 5 Mayıs günü yayımladığı In The Stars isimli teklisiyle ilk kibriti çakıyor. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Bir efsane sonrası bir başka efsane var sırada. The Who 1973 yılında yayımladığı Quadrophenia albümünde yer alan Dupont and the Godfather isimli hitinin The Who with Orchestra Live at Wembley isimli 2023 yılında yayımlanan konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Wembley'den O2 Arena'ya The Who konserinden Led Zeppelin konserine geçiyoruz. Led Zeppelin'i en iyi rock albümü ve en iyi rock performansı dallarında Grammy ödülüne ulaştıran Celebration Day albümünden Trembled Underfoot Garage'da.

Bir konser kaydı daha. Jolene Turner 2007 yılında yayımladığı Second Hand Life albümünün açılış şarkısı olan Your Love Is Life isimli teklisinin konser kaydıyla radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümüne de yeni bir single'la başlıyoruz. Editors 28 Nisan günü müzikseverlerin beğenisine sunduğu Call It In isimli teklisiyle radyolarınızda.

Çağımızın şık indie rock gruplarından biri olan The Slow Readers Club, 2018 yılında yayımladığı Build a Tower albümünden You Opened Up My Heart'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

Alternatif rock dünyasının kraliçelerinden biri olan Florence Welch'in grubu Florence and the Machine, 2022 yılında yayımladığı Dance Fever albümünden Free isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümüne AC/DC ile başlıyoruz. 2020 yılında yayımlanan Power Up albümünden Demon Fire. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns ablaze.

Kariyerinde 50. yıla doğru yaklaşan İngiliz hard rock topluluğu The Cult, 1985 yılında yayımladığı Love isimli albümünden bir The Cult marşıyla TRT Radyo 3 frekanslarında She Saw Sanctuary.

Barajın son dakikalarına yüksek enerjiyle ve yüksek hızla giriyoruz. Amerikalı hard rock topluluğu Firehouse, 1992 yılında yayımladığı Hold Your Fire albümünden Your Too Bad isimli teklisiyle garajda.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere elegansla veda ediyoruz. Never Enough. Müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Burası TRT Radyo 3 Rakosfer'desiniz. Ben Sena Özden, mikrofondayım. Bu akşam baştan sona progresif bir programla yanınızdayız. Rock müziği geleneksel formunun ötesine taşıyan farklı sesler...

Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki haftalar için isteklerinizi ve önerilerinizi bekliyor ve Jethro Tull'ın 1978'de çıkardığı albümüne folk'la harmanlanmış eşsiz bir şarkıyla adını veren Heavy Horses'la devam ediyoruz.

Pink Floyd'un 77 Animals albümünde grubun tipik progresif ve deneysel sound'unu yansıtan ve özellikle Roger Waters ve David Gilmour'un müzikal yeteneklerini ortaya koyan önemli bir şarkı vardı. Sheep.

Klasik progresif rock'ın Almanya'daki önemli temsilcisi Ilo ile ilerliyoruz. Sevenlerinin gözünde hikaye anlatıcıları olarak bilinen grup üyeleri zamanla değişse ve grup zaman zaman ara verse de üretmeyi bırakmadı. Biz Ilo'nun zirvede olduğu 77 yılından bir şarkı dinleyeceğiz. Poseidon's Creation.

Virgin Mercy.

sıralar gönderdiğiniz mesajlarda sıkça karşılaştığım iki grup var. Curved Air ve Genesis. Aradığımızı eskilerde bulduğumuz bu dönemde daha önce dinlememiş olanları müziğiyle şaşırtan bu iki harika grupla sizlere veda edeceğiz. Curved Air, Metamorphosis dinleyelim. Az sonra buradayız.

TRT Radyo 3'te bir Rakosfer'i daha birlikte Genesis'ten Third of Fifth ile bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosfer'i ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Kazım İncetaş ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Radyo 3. Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: TRT Radyo 3'ten merhaba. Sevgili caz severler, geçen hafta Kanadalı piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi Darcy James Argue ve Circuit Society

Adını verdiği orkestrasının Dynamic Maximum Tension albümünün birinci bölümünü dinlemiştik. 8 Eylül 2023'te yayınlanan Dynamic Maximum Tension, orkestranın dördüncü albümü ve diğer üçü gibi en iyi büyük caz topluluğu albümü dalında Grammy'ye aday seçilmişti. Darcy James Argyon'un bu projesinde esin kaynakları, jeodezik kubbenin mimarı R. Buckminster Fuller, matematik dehası, bilgisayar bilimcisi, kriptolog Alan Turing ve 1930'ların Hollywood yıldızı Mae West. Argyon'un orkestra stilinin kaynağı ise New England Konservatuarı'ndaki öğretmeni, tromboncu, aranjör, orkestra şefi Bob Brookmeyer. Bu albüm de diğerleri gibi Argyon'un son parça dışında klasik Amerikan orkestralarına hiç benzemeyen, çağdaş, zaman zaman minimalist, katmanlı çalışmalarından oluşuyor. Albümü dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ferromagnetic, Nota Nebulası ile başlıyor. Rock temposu üzerinde Sebastian Noel'in distorsiyonlu gitar, Matt Holman'ın efektli trompet solosuyla gelişiyor. Gitarcı Noel'la birlikte davulcu John Wickham'ın rock başlayıp groove funk'a dönüşen eşliği ise parçanın tansiyonunu arttırıyor.

Darcy James, Argo yönetimindeki Secret Society, Dynamic Maximum Tension albümünde seslendirdi. Ferromagnetic. Soloları gitarda Sebastian Noel, trompette Matt Holman, davulda John Wickham yapıyordu. Swingli Single Cell Jitterbug, Darcy James Argo'nun Cab Calloway'e bir saygı duruşu. Gitarda yine Sebastian Noel.

Gitarda Sebastian Noel ve Darcy James Argue yönetimindeki Secret Society'den dinledik. Single Cell Jitterbug. Albümün en uzun parçası Tensil Cures adını taşıyor. Argue bu parçayı yazarken Duke Ellington'ın Diminuendo and Crescendo in Blue adlı bestesine hayranını göstereceği yanıt olarak düşünmüş. Çünkü Ellington'ın bu döneminin ilerisindeki çalışması bazı entelektüel çevrelerce yanlış değerlendirilmişti. Ellington'ın 1937 yılına ait bu eseri çevik bir tempo ile başlar. Metrik modülasyonlarla ilerler. Görkemli bir slow blues da sona erer. Darcy'nin çalışması da aynı şablona sahip. Solistlere gelince davul ve kahonda John Wickham, klarnette Sam Sadigorski, bariton saksafonda Carl Maraghi, trombonda Jacob Karczyk, piyanoda Adam Birnbaum, kemanda Sarah Caswell, trompette Ingrid Jensen, alto saksafonda Ralph Wilkerson.

Darcy James, Argue yönetimindeki Secret Society seslendirdi bu görkemli Argue bestesini. Tensile Curves. 8 Eylül 2023'te yayınlanan Dynamic Maximum Tension albümü, Darcy James Argue'nun May West Advice adlı swingli bestesiyle sona eriyor. Argue'nun bu albüm için esin kaynaklarından May West, 1930'larda Hollywood'da ünlü olan sinema oyuncusu, komedyen ve vaudeville yıldızıydı. 10 yıl kadar ünlü olmasının ardından 1980'de 87 yaşında yaşamını yitirdi. Mae West Advice'ın yıldızı ise Grammy ödüllü şarkıcı Cecil McLaurin Servant. Trompet solosunda Ingrid Jensen. Parçanın söz yazarı Paisley Rectall.

0: booted, caboodled, be beacon and lect. Don't be a noodle, be cool and collect.
1: Cecil McLaurin Salvant, Darcy James Argue yönetimindeki Secret Society eşliğinde söyledi. Mae West Advice, Dynamic Maximum Tension albümünün de son parçasıydı. Haftaya yine günümüzün önemli bir besteci aranjörüyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Hülya Tunçak'ın hazırlayıp sunduğu Caz'ın Öteki Kahramanları, aranjörler sona erdi.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Vizyondaki filmler ve sinema dünyasından güncel gelişmelerle bir saat boyunca sizlerleyiz. Açılışı uzun yıllar sonra geri dönen korku sinemasının en popüler parodi serilerinden biriyle yapıyoruz. 2000 yılında başlayan ve korku filmlerinin klişeleriyle eğlenerek milyonlarca izleyiciye ulaşan korkunç bir film serisi 6. filmiyle yeniden sinemalarda. Anna Faris ve Regina Hall'un yıllar sonra ikonik rollerine geri döndüğü yapım, bu kez son yıllarda izleyiciyle buluşan korku filmlerini hedef alıyor. Smile, Terrifier ve The Substance gibi ses getiren filmlere göndermeler yapan hikayesiyle vizyona oldukça iddialı bir sloganla giriş yaptı. Tüm sınırlar aşılacak. Önce filmin müziklerinden Gorillaz grubunun ünlü şarkısı Feel Good Inc'i dinleyeceğiz. Ardından serinin önceki filmlerinden duyulan Save Ferris grubundan The Only Way to Be ve 90'ların ikonik televizyon dizisi Dawson's Creek jeneriği olarak çoğumuzun hafızasında yer edinen Paula Cole'den I Don't Want to Wait radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda Alman sinemasının son yıllardaki en önemli yönetmenlerinden Christian Petzold'un yeni filmi var. Aynalar No 3. Ölümcül bir trafik kazasından mucizevi şekilde kurtulan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Kazanın ardından kendisine kapılarını açan gizemli bir ailenin yanında kalmaya başlıyor bu genç kadın. Zamanla bu evde her şeyin göründüğü gibi olmadığını fark ediyor. Filmin başrollerinde Alman sinemasının dikkat çeken oyuncularından Paula Bia var. Kendisini Undine filminden hatırlayanlarınız olacaktır. Aynalar No 3, kaza sonrası başlayan bu gizemli hikayesiyle yönetmen David Lynch'in başyapıtlarından Mulholland Çıkmazı filmini getiriyor akla. Her iki filminde odağında yer alan kadın karakter, yaşadığı travmanın ardından gerçekle hayal arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir dünyanın içine sürükleniyor. Filmin müziklerinden önce bestesi Angelo Badalamenti'ye, sözleri ise David Lynch'e ait Mountains Falling. Ardından Sonny Boy Williams'ın performansıyla Bring It On Home ve Roy Orbison'dan Crying radyolarınızda.

Renay Sarıkaya ve Nejat İşler'i buluşturan romantik dram İkimizin Yerine, 10. yılını özel olarak yeniden gösterimde. Vizyona girdiği dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı ve yıllar sonra yeniden seyirciyle buluşuyor. Diğeri ise gençlik distopyalarının en sevilen serilerinden Açlık Oyunları, Ateşi Yakalamak. 2013 yılında vizyona girmiş ve serinin en beğenilen halkalarından biri olmuştu. Yalnızca nostalji amacıyla geri dönmüyor aslında. Merakla beklenen yeni film Açlık Oyunları Hasatta Gün Doğumu 2026 Kasım ayında vizyona girecek. Dağıtımcılar yeni film öncesinde hem hikayeyi tazelemek hem de Panem evrenini perdede deneyimleme fırsatı bulamamış genç izleyicileri bu atmosferle buluşturmak istiyor. Filmin müziklerinden Coldplay performansıyla Atlas, Sia'dan Electric Heart ve Of Monsters and Men grubundan Silhouettes radyolarınızda.

0: Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından dikkat çeken haberlere göz atalım. Margot Robbie ve Bradley Cooper'ın Lee Isaac Chung'un yeni projesi için anlaşma aşamasında olduğu konuşuluyor. Henüz detayları paylaşılmayan yapım yılın en merak edilen projelerinden. Bir başka heyecan verici haberse Ocean serisinden. George Clooney'nin yaptığı açıklamaya göre Clooney, Julia Roberts, Matt Damon ve Brad Pitt gibi serinin sevilen isimleri yeni bir Oceans filmi için bir araya geliyor. Çekimlerin sonbaharda başlaması planlanıyor. Serinin müziklerinden Quincy Jones Orkestrası performansıyla Blues in the Sky, Elvis Presley'den Little Less Conversation ve Norman Greenbaum, Spirit in the Sky radyolarınızda.
1: Let's do it.

Pixar hayranlarını sevindirecek bir gelişme var. Dünyaca ünlü müzisyen Bad Bunny, Oyuncak Hikayesi 5 filminin seslendirme kadrosunda. Ünlü sanatçı Gözlüklü Pizza isimli yeni bir oyuncağı seslendiriyor. Film 19 Haziran'da vizyona girecek. Serinin Randy Newman tarafından bestelenen iki şarkısı You Got a Friend in Me ve Strange Things radyolarınızda. You got a friend in me. You got a

0: başlıyor. Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte vizyondaki filmler ve sinema dünyasından güncel gelişmelerle bizler yeniden TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de bekleriz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: Ay Farak. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, Alf Harak başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz P. İsveçli progresif rock grubu Part of This Machine bugün P harfinden seçtiğimiz ilk grup oluyor ve Isolation'la This Sleep'i listemize ekleyerek başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

Part of This Machine grubuyla olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Henüz çok geniş diskografiye sahip olmayan bu grup, 2021'de yayımladığı Collision adlı EP ile dikkat çekti ve grubun en bilinen parçalarının büyük bölümü de bu çalışmadan geliyor. Duygusal vokalleri, güçlü gitar riffleri ve dinamik yapılarıyla da umarız kısa sürede keşfedilen gruplardan olmayı başarırlar diyelim ve şimdi sahneyi onlara bırakalım. Hemen ardından P harfinden Pain of Salvation'la devam edeceğiz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve Part of This Machine bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza bir başka İsveçli grup Pain of Salvation'la devam ediyoruz ve Meaningless ve Wait listemize ekliyoruz. Hemen ardından tekrar beraberiz.

Pain of Salvation grubuyla programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grup aslında Daniel Gildenlöf tarafından 1984 yılında Reality adıyla kurulsa da bugün bildiğimiz Pain of Salvation ismiyle 1991 yılında sahneye çıktı. Grubun kurucusu ve yaratıcı gücü olan Gildenlöf ise besteciliği ve duygusal vokal performansıyla grubun kimliğini belirleyen isim. Müziklerinde teknik ustalığın yanı sıra derin temalar, güçlü hikaye anlatımı ve konsept albümlerle öne çıkan grubun The Perfect Element Part 1 ve Remedy Lane gibi albümleri eleştirmenlerce övgü toplayan çalışmalar arasında yer alıyor. Yıllar içinde kadro değişiklikleri yaşasalar da özgün soundlarını koruyarak sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmayı da başarmıştır Pain of Salvation. TRT Radyo 3 frekans.

Sevgili Radyo 3 dinleyenlerim, Alfa Rock'ta bugün Part of This Machine ve Pain of Salvation gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, CHP belediyeciliğinin toplumdan ve şehircilikten uzak olduğunu söyledi. CHP belediyeleri İstanbul'da yolsuzluk, Ankara'da trafik, İzmir'de kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'yi aşağı çekiyor diyen Eyüp Kadir İnan, bağımlılıkla mücadelede belediyenin rolünün önemini de vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye süreci konusunda ortaya konulan iradenin ülkenin ortak referansına dönüştüğünü belirtti. Celal Adan, İstanbul'da yaptığı açıklamada, Türkiye terörle bir daha karşılaşmamak üzere mücadelesine devam ediyor diye konuştu. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü asker 14 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda iki İsrail askeri öldü. Gazze-İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Sarı Hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. İstanbul'da düzenlenen zehir tacirlerine yönelik iki operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 5 araç ve 5 adreste yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 606 kilogram kimyasal madde ile 398 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine işaret ederek Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Çanakkale'de Gelibolu yeni feribot iskelesinin açılışını yapan Uraloğlu, yarınki seferlerin araçsız yolculuk edenlere ücretsiz olacağını duyurdu. Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 18.'si düzenlenen başarı ödülleri sahiplerini buldu. TRT Haber muhabiri Esra Hatice Yılmaz televizyon dalında Metin Ersezer jüri teşvik ödülüne layık görüldü. Yılın Ekonomi Radyo Programı ödülü de TRT Radyo'dan Fali Akıcı'ya verildi. Haberleri sunduk.

Seyri Sefer günlüğünün penceresi Batı ve Doğu Avrupa, Uzak Doğu ve Yeni Kıta'dan yepyeni parçalarla bir kez daha açılıyor. Dünya elektronik müzik sahnelerinin muhteşem parçalarıyla yeni serüven başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ben Hafize Okan, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte TRT Radyo 3 Ankara Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Mavi sarı serüven özgür caz ruhunu ülkesi Yunan halk müziği ve Hindistan'ın mistik raga tınılarıyla yorumlayarak coğrafi sınırları yok eden Nana Simopoulos'la başladı. Doğu ile Batı, antik ile modern dünyalar arasında pürüzsüz köprüler kuran bilge ses mimarı, 10 Haziran'da çıkacak albümünden ilk teklisi The Journey'yi sundu beğenilerinize. Mikrofonumuz okyanusları birbirine bağlayan Hint asıllı Amerikalı yapımcı Kaş Kale'ye dönüyor şimdi. Hint klasik müziğinin köklü disiplini tablayı batı enstrümanlarıyla yorumlayan sanatçı, kariyerinin olgunluk meyvesi olarak görülen son albümüyle Uzak Doğu'nun havasını taşıyor. Adeta bir ses pusulası niteliğindeki yeni albümden tabla sesleriyle kubbeye yükselen Guidance rehberlik ediyor bize. Hemen sonra Türk müzisyen Necmi Çağlı'nın Londra merkezli vizyoner projesi Ujami ile Londra'dan İstanbul sokaklarına taşan enerjiyi hissetmeye başlıyoruz. Etnik tınıları modern bir dans estetiğiyle yorumlayan, yüksek frekanstan seslenen yapımcı Mavi Sarı Serüven'in nabzını artırıyor. Sanatçının Mayıs başında yayımlanan teklisi Trippin' Away, araya sızan oryantal dokunuşlarla geceyi bir üst ritim seviyesine çıkarıyor.

Yaza çok uygun olarak adını deniz kabuklarının iç yüzeyindeki sedeften alan albümüyle Alman yapımcı Parafor Kuva'yı ağırlıyoruz. Yapımcının daha önce dinlediğimiz teklisinin de yer aldığı organik saha kayıtlarını derlediği albümü 15 Mayıs'ta yayımlandı. Şimdi bu albümden Parafor Kuva'nın aurasını tam olarak yansıtan parça Forgive Everyone'ı dinliyoruz. Daha sonra Duran Jones and the Indications'ın davulcusu ve eş vokalisti Aaron Fraser, pürüzsüz falsetto vokaliyle kalbimizi fethetmeye geliyor. 70'lerin başındaki Northern Soul ve dinamik disco estetiğini arkasına alan şarkıcının Mayıs başı çıkan teklisi It's a Shame, altın soul çağının nostaljik sesini taşıyor geceye.

Londra'nın sürekli kabuk değiştiren bağımsız müzik sahnesinden sızan indie pop ve lo-fi ışığının izini sürüyoruz. Sahneye sinematik, akışkan ve nostaljik ses paletiyle zirve yolunda uzun mesafe alan kolektif Beach for Tiger çıkıyor. Grubun yeni albümünden parçası Have You Tired, radyomuzun loş ışığına kusursuz bir fon sağlıyor. Ara vermeden puslu bir sesin rehberliğinde blues ve soul müziğin zamansız coğrafyasına doğru sapıyoruz. Genç eski ruh lakabıyla tanınan T.Y.O. yeni albümünün en derin duraklarından birine davet ediyor. Fransız asıllı olmasına rağmen Mississippi Deltası ve 70'lerin Memphis Soul tınılarından beslenen şarkıcı, Nisan ayında yayınlanan albümünden vintage gitarların sıcak ve hüzünlü tınısını taşıyan parça Electric Spanish ile geliyor mikrofonu.

New Jazz akımının dünyadaki öncülerinden biri olan efsanevi oluşum D-Faz, aralıksız üretim serisinin son halkasıyla Seyri Sefer günlüğü sahnesine geliyor. Caz tarihinin en büyük seslerinden Ella Fitzgerald'ın muazzam mirasının D-Faz süzgecinden geçerek mikrofona yansıdığı başyapıtla devam ediyoruz. Büyük caz divasının şarkısı This Girl's in Love You bizi zaman tünelinden geçirip Big Band günlerine ışıklandırıyor.

Amsterdam'ın dünya elektronik müzik sahnesine armağan ettiği eski adıyla Detroit Swindle, şimdiki adıyla Dam Swindle, Chicago House müziğinin tüm sıcaklığıyla sarıyor dört bir yanı. Deep House ve New Disco dünyasının vizyoner ikilisinin caz ve soul melodilerle örülü 8 Mayıs tarihli çalışması Call of Wild hareketlendiriyor bu dakikaları. Şehrin bir başka yetenekli ikilisi Makez'in elinden çıkan düzenlemeyi dinliyoruz. Daha sonra rotamızı Bristol sahnesinin çok yönlü ve mütevazı ses sanatkarı Pete Joseph'e çeviriyoruz. Sanatçının karmaşık modern dünyanın ortasında ruha nefes aldıran, zengin akustik düzenlemelerle bezeli yeni albümü, zarif bir caz ve soul öyküsünü fısıldıyor. Kentinin meşhur melankolik ve derin müzik mirasını caz temelli ve soul dolgulu yorumlayan şarkıcıyı parçası Utopia ile konuk ediyoruz.

Sesinde reggae'nin isyankar ruhunu ve blues'un köklü hüznünü taşıyan nevi şahsına münhasır ses Liam Bailey bitiriyor bu haftayı. Amy Winehouse'un da mentorluk yaptığı Nottinghamlı şarkıcının puslu ve analog bir şehir hikayesini anlattığı yeni albümünden albüme adını veren şarkı Shadow Town'la noktalıyoruz Mavi Sarı Serüveni. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyir-i Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ben Hafize Okan, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Dalga Sesleri programından iyi geceler dileriz sevgili dinleyenler. Bu haftaki programımızın ilk parçası Tom Steele's Quartet'ten geliyor. Beneath the Pale Moonlight.

Dolores Duran'ı dinledikten sonra Colors of Bossa albüm serilerinin 7.sinde yer alan bir parçayla Dalga Sesleri programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Joanna Dua seslendiriyor. Stars Are Blind.

TRT Radyo 3, 1933'te Amerikalı besteci Jerome Kern ve söz yazarı Otto Harbach tarafından Roberta müzikali için bestelenen şarkının bossa nova versiyonu ile devam ediyor sevgili dinleyenler. Maria Augusta seslendiriyor. Smoke Gets in Your Eyes.

Bir sonraki parça Latin müziğinden Seferat müziğine, Endülüs flamenkosundan Türk ve Arap ezgilerine birçok tarzı müziğinde barındıran İsrailli yorumcu Yasmin Levy'nin 2007'de çıkardığı Mano Suave albümünden geliyor. Una Noche Más.

Dalga Sesleri programı Cayetana Veloso ve Gal Costa'nın birlikte yorumladıkları Aluz Cicieta parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya cumartesi saat 23'te tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dalga sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve Müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Haydn'ın 1792 tarihli Do majör 97. senfonisini ve Felix Mendelssohn'un Opus 20 Mi bemol majör yaylı çalgılar 8'lisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Johannes Brahms'a başlıyoruz. Bestecinin 1871 yılında orkestra eşlikli koro için kaleme aldığı birkaç büyük koralden biri olan Opus 89, Kaderin Şarkısı başlıklı eserini Oslo Filarmoni Korosu ve Orkestrası seslendiriyor.

Birlikte Burgos yönetimindeki Oslo Filarmoni Korosu ve Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in 1835 yılında tamamladığı ve en popüler eserlerinden biri olan Opus 23 Sol Minör 1 numaralı baladıyla devam ediyoruz.

Chopin'in 1835 tarihli Opus 23 Sol Minör 1 numaralı baladını piyanist Zbigniew Rauobo'dan dinlediniz. Rönesans dönemi bestecisi Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın Magnificat Primi Toni başlıklı koral eseri var sırada. Elmer

Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın Magnificat Primi Toni başlıklı eserini Elmer Eisler şarkıcıları seslendirdi. Barok dönem bestecilerinden Robert de Vise'ye ait 6 kısa dans bölümünden oluşan 1686 tarihli Re minör 9 numaralı suite'de devam ediyoruz.

Barok dönem bestecisi Robert de Vise'nin Re minör 9 numaralı süitini, Kanun ailesinden bir çalgı olan çimbalomda Komale Akakpo'dan dinledik. 1920 doğumlu Kanadalı besteci Howard Cable'ın The Banks of Newfoundland başlıklı eseri var sırada.

2016 yılında hayata veda eden Kanadalı besteci Howard Cable'ın The Banks of Newfoundland başlıklı eserini Stephen Chouinard yönetimindeki Hannah For Street Silver Band seslendirdi. Vivaldi'nin çağdaşı İtalyan besteci Francesco Durante'nin La Majör 5 numaralı kuartet konçertosuyla devam ediyoruz.

Francesco Durante'nin La Majör 5 numaralı kuartet konçertosunu Concerto Köln topluluğundan dinlediniz. Haydn'ın 1792 yılında bestelediği Londra Senfonileri başlıklı 12 eserden oluşan serisinin 5.'si olan Do Majör 97. Senfoni var sırada.

Haydn'ın 1792 tarihli Do majör 97. senfonisini Antoni Rosmarba yönetimindeki Hollanda Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Klasik dönem bestecisi Albertus Grönemann'ın Sol majör flüt sonatıyla devam ediyoruz. Flüt, cello ve klavsenden oluşan oda müziği grubu seslendiriyor.

Albertus Grönemann'ın Sol Majör Flüt Sonatını flüt, cello ve klavsenden oluşan Oda Müziği grubundan dinledik. Programımızın bu bölümünü Felix Mendelssohn'un yeni bir oda müziği janrı yaratan Opus 20 Mi Bemol Majör Yaylı Çalgılar 8'lisi ile noktalıyoruz.

Felix Mendelssohn'un 16 yaşında bestelediği Opus 20 Mi bemol majör yaylı çalgılar oktetini Kodály ve Bartók yaylı çalgılar dörtlülerinden dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.